watse etsi ba sonya tsa fo ba ya nya jene o jene watse jene papa.